Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, dünyada yeni bir salgın patlak verir mi sorusuna Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap gecikmedi. Sağlık Örgütü, mevcut hantavirüs salgınının korona yani COVID-19 tarzı bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. Peki bu hantavirüs nedir? Hakkında neler biliyoruz? Yakın temas halindeki insanlar arasında yayıldığı bilinen işte bu nadir hantavirüs türü Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde görülen vakalarda tespit edildi. Hantavirüs adını Güney Kore'deki bir nehirden alan hantavirüsler tek bir hastalıktan çok bir virüs ailesini kapsıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20'den fazla farklı virüs türünün bulunduğu ve bunların neredeyse tamamının genellikle sıçan ve fareler olmak üzere kemirgen hayvanlardan kurumuş idrar ve dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar aynı zamanda virüsün temel olarak kırsal alanda kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü ve bu bölgelerdeki insanlara daha fazla bulaştığını belirtiyor.
1: Normalerweise sehen wir das im ländlichen Bereich bei Förstern, Waldarbeitern. Also schon dieses Szenario ist ungewöhnlich. Es ist hier nicht von einer Pandemie auszugehen. Das Virus ist wesentlich schwerer übertragbar als das Coronavirus. Und jetzt sind ja alle Maßnahmen ergriffen, um sozusagen die Patienten zu isolieren. Und damit kann man das Ganze letztendlich eindämmen. Und damit ist der Ausbruch dann vorbei.
0: Virüs genellikle enfekte kemirgen hayvanların yani fare sıçan, dışkı, idrar veya tükürükleriyle kirlenmiş maddelerin solunması veya teması sonucu bulaşan ciddi bir viral hastalığı olarak biliniyor. İnsandan insana bulaşma durumu genellikle görülmüyor. Ancak Güney Amerika'da hantavirüsün Andes isimli türü sınırlı düzeyde yakın temasla bulaşabildiği bilinen tek ve ölümcül sonuçları beraberinde getirebilen Hantavirüs türü.
1: Es sind Tröpfchen, aber auch Austausch von Körperflüssigkeiten. Darum sind gerade eben Ehepaare, Familienangehörige, die dort finden normalerweise diese doch sehr seltenen Übertragungen statt in der Vergangenheit. Insofern heißt das ja ein enger, sehr enger Kontakt. Das ist Fieber, Gliederschmerzen, Unwohlsein. Und dann kann es aber sehr schnell zu einer Verschlechterung kommen. Die Fallsterblichkeit ist ja bei dieser Andes-Virus-Infektion sehr hoch. Bis zu 50% der Erkrankten versterben. Das geht dann mit einem Lungenversagen einher, ADHS sagen wir dazu. Das führt dann eben sehr häufig zum Tod leider.
0: Değerli dinleyenler, Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken hantavirüsün Andes virüs türü salgını tespit edilen MV Hondius gemisinden tahliye edilen yolcular ulaştıkları ülkelerde olağanüstü önlemlerle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, Fransa'dan İspanya'ya kadar pek çok ülke virüsün insandan insana bulaşma riski nedeniyle karantina ve gözetim birimlerini devreye aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gemide 3 kişi hayatını kaybederken tahliye edilen bazı yolcuların test sonuçları pozitif çıkmaya başladı. Gelişmeleri yakından takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM.

0: Bak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: AS Küchenwelt'te 12. yıl kampanya.

0: da herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz. Biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Métropole FM, Euzel Dossia.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da siber saldırılar ve fidye yazılımı vakaları artıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin yayımladığı son rapora göre geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde siber şantaj vakası kayıtlara geçti. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Federal Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Martina Link dijital tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.
2: Cyberkriminalität ist eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Die Bedrohungslage im Cyberraum, sie bleibt unverändert hoch. Die Bedrohung durch Angriffe aus dem digitalen Raum mit Ransomware, durch Phishing, mit Malware, durch Überlastungsangriffe, sie ist nach wie vor unverändert hoch.
1: Üniversitelerden belediyelere, hastanelerden şirketlere kadar birçok kurum son yıllarda bu saldırıların hedefi oldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeterli siber güvenlik altyapısına sahip olmaması saldırıları da artırıyor. BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, özellikle yurt dışından organize edilen ağır siber suçların Almanya'da büyük zararlara yol açtığını belirtti.
3: Die Bedrohungslage im Bereich Cybercrime bleibt hoch und Deutschland gehört über alle Erscheinungsformen der Cybercrime hinweg regelmäßig zu den Top-Angriffszielen in der Welt. Die Bedrohungslage in Deutschland ist insbesondere geprägt durch schwere Cybercrime-Delikte und hier durch Delikte, die aus dem Ausland heraus begangen werden, aber eben Schäden in Deutschland verursachen.
1: Uzmanlar şirketlerin ve kamu kurumlarının siber güvenlik yatırımlarını artırması gerektiği konusunda uyarıyor. Yetkililerse özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM.

kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Lezzetin alası burada.
1: Zerda Gold Mannheim, sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevki uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata, lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.
2: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek etli.

aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com. İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Christi Himmelfahrt dini tatil günü öncesinde otoyollarda yoğunluk alarmı verildi. Otomobil kulübü ADAC özellikle bugünlerde trafiğin yılın en yoğun günlerinden biri olabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. Birçok kişi Himmelfahrt tatilini fırsat bilerek kısa seyahat planları yapıyor. Bu durum özellikle ülke genelinde otoyol ve ana arterlerde ciddi yoğunluğa sebep oluyor. Geçtiğimiz yılda Himmelfahrt öncesindeki çarşamba günü yılın en fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı gün olarak kayıtlara geçmişti. ADAC yetkilisi Thomas Müta özellikle sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun arttığını ve gün boyunca devam edebileceğini, trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimlerinin özellikle bu tatil günlerinde öğle ve akşam saatlerine kadar uzanabileceğini söylüyor.
2: Am Donnerstag wird es schon etwas besser. Allerdings kann es hier auch vormittags noch zu Staus kommen. Freitag und Samstag ist die Lage auf den Autobahnen eher entspannt und den Rückreiseverkehr, den haben wir dann ab Sonntagmittag.
1: Yetkili özellikle büyük şehirleri birbirine bağlayan ana otoyollarda ve tatil bölgelerine giden güzergahlarda yoğunluk yaşanacağını vurguluyor. Sürücülerin özellikle bu bölgelerde çok daha dikkatli ve sabırlı olmaları isteniyor.
2: Betroffen sind vor allen Dingen die Hauptreiserouten in Richtung deutsche Nord- und Ostseeküste, also zum Beispiel die A1, die A2 oder die A7. Und wenn wir weiter in den Süden gucken, dann unter anderem die A8 zwischen München und Salzburg oder auch die A6 90 München-Lindau und wer durch den Westen fährt, zum Beispiel in Richtung Niederlande, der muss sich insbesondere auf der A3 auf viele Staus einstellen.
1: Uzman ayrıca trafik sıkışıklığında otoyoldan çıkıp alternatif yollara yönelmenin her zaman kazandırmadığını hatırlatıyor. Landstraße yani yan yolların da yoğunlaşabileceği ve sürücülerin bu durumda çok daha fazla zaman kaybedebileceği ifade ediliyor.
2: Von der Autobahn abzufahren und über Landstraßen und Dörfer zu fahren, das bringt in der Regel nur selten einen Vorteil, denn oft sind auch die Ausweichstrecken schnell überlastet. Sie sind für so viel Zusatzverkehr gar nicht ausgelegt und dann steht man an Ampeln, an Kreisverkehren, dort bilden sich lange Rückstaus und am Ende ist man noch auf der Autobahn schneller. Deswegen unser Tipp, erst ab einer Vollsperrung oder aber bei Staus von mehr als 10 Kilometer Länge lohnt es sich in der Regel von der Autobahn abzufahren.
1: Değerli dinleyenler, Christi Himmelfahrt dini tatil günü öncesinde Almanya'nın birçok otoyollarında yoğunluk alarmı veriliyor. Otomobil kulübü ADAC özellikle bugünlerde trafiğin yılın en yoğun günlerinden biri olabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. ADAC mümkünse yolculukların akşam saatlerine ertelenmesini öneriyor. Böylece yoğun trafikten kaçınmanın mümkün olabileceği belirtiliyor. Şimdiden izine çıkacak olan herkese iyi tatiller, sağlıklı günler diliyoruz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
1: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaş Rase 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
2: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
3: Ne kadar güzel.
2: Devamı daha güzel.
4: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
5: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü.

0: Lezzetin yeni adresi R35 Mannheim.
1: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss.

0: lezzetin alası burada.
1: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: Burası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

stressin sen de ilk mümkün.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Lezzetin yeni adresi. R35 Mannheim. Zerda Gold Mannheim. Sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevki uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata, lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.
1: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
2: Ne kadar güzel.
1: Devamı daha güzel.
3: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
4: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse, nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse, Spayagaş Strasse 95, Ludwigshafen. Hashtag We Love Anka.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Hanımlar beyler, herkese guten morgen. Bir perşembe gününde sizlerle beraberiz. Saatlerimiz 10.12 gösteriyor. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Bütün dinleyicilerimize kocaman mı kocaman
1: guten morgen, guten morgen sonnenschein.
0: Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Peki bu 4 saatte neler yapacağız? Sizler için seçtiğim birbirinden güzel sanatçılarımızın birbirinden kıymetli eserlerini dinleyeceğiz. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman ise günümüzün en hit parçaları bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda bugünkü konumuz babalarımız, biricik babalarımız. Bugün biliyorsunuz Babalar Günü. Aynı zamanda bir resmi tatil. Babalarımızın bizi aynı anda tek mutlu ettikleri gün diyebilir miyiz? Çünkü bize bu resmi tatilleri verdiği için onlara teşekkür ediyoruz. Fakat bu resmi tatil herkes için de geçerli değil. Bugün işe gidenler var benim gibi. Sizler ne iş yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Hangi işler bugün devam ediyor? Bunları konuşacağız. Bütün bunların yanında. Şimdi harika bir şarkıyla başlayalım mı? Size öyle bir şarkı seçtim ki bir tarafta Türkçe pop'un en genç grubu, diğer tarafta ise Türkçe pop'un kurucusu diyebiliriz adeta. Yılların tecrübesi Ajda Pekkan var. Manifest ve Ajda Pekkan seslendiriyor. Hileli diyecekler. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
2: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Cem Belevi radyolarımızdaydı. Aç kollarını ile. Evet, ben Deniz Mert. Saatlerimiz 10.24'ü gösteriyor. Metropol FM stüdyolarındayız. Biliyorsunuz bugün Babalar Günü. Bugün birazcık da babalarımızı konuşalım. Ya bu sabah evden çıktığımda şunu fark ettim. Bundan yaklaşık 4 gün önce Anneler Günü'ydü. Ve ortada böyle bir heyecan vardı, bir sevgi vardı, tüm çiçekçiler açıktı. Bugün gelirken çiçekçiler bile kapalıydı. Bu babalar bir çiçeği bile hak etmiyor mu arkadaşlar? Nedir yani bu? Babalarımız her şeyin en güzelini hak eder ki sonuçta biz de birer babayız. Buradan hemen sınırımızı çekelim. Yarın bir gün çocuklarımız bize geldiğinde sorun yaşamayalım. Şeyi konuşmak istiyorum ben bugün sizlerle. Biliyorsunuz babalarımızın en sevdiği şey öğüt vermektir, tavsiye vermektir. Babanızın size verdiği ve asla unutamadığınız o tavsiye nedir diye soruyorum ve cevaplarınızı WhatsApp hattından bekliyorum. Ben kendi babamın bana vermiş olduğu tavsiyeyle başlayayım mesela. Babam bana yaklaşık 10 yaşındayken şöyle bir cümle kurmuştu. Bak oğlum, paranı kaybet ama itibarını asla. Çünkü para yeniden kazanılır ama insanlarda o güveni oluşturmak bir ömür sürer demişti. Bunu ben babam adına sizlerle paylaşmış olayım. Sizin babalarınızın tavsiyeleri nedir? Pau sevemedim kara gözlümle şimdi radyolarımızda olacak. Sizler bu şarkıyı dinlerken bir yandan da babalarınızın verdiği tavsiyeleri düşünüp onları bana yazmanızı bekliyorum. Harika bir şarkı olmuş Pau'dan. Var mı sizin sevemediğiniz bir kara gözünüz? Eğer varsa bizden ona gitsin. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni ısıtma yasası tartışmaları bitmiyor. Federal hükümet yeni bina modernizasyon yasasını meclisten geçirdi. Yeni düzenlemeyle ısıtmalarda %65 yenilenebilir enerji şartı kalkıyor. Petrol ve gazlı sistemler yeniden kurulabilecek. Ancak 2029 yılından itibaren kademeli yeşil yakıt zorunluluğu başlayacak. Almanya'da uzman doktora gitmeden önce aile hekimi modeli tartışılıyor. Plana göre yasal sigortalı hastalar önce aile hekimine gidecek, uzman doktora sevk gerekip gerekmediğine aile hekimi karar verecek. Amaç gereksiz muayeneleri azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, görüşme için dünya bu buluşmaya bakıyor dedi. Trump'a teknoloji şirketlerinin üst düzey yetkilileri de eşlik ediyor. Trump, Çin pazarının ABD şirketlerine daha fazla açılmasını isterken, Alman ekonomisi de iki ülke arasındaki gerilimin azalmasını umut ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek. İki liderin daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Babalar Günü yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. Bir taraftan da WhatsApp'ımıza gelen mesajlara bakıyorum. İbrahim yazmış, abi bugün tatil ama ben çalışıyorum. Evet, böylesine bir tatil günde çalışmak zor olsa gerek. Sürpriz, ev temizliği yazmış altına. Babalarımız bugün dışarıda izinli oldukları için evde çalışmaya devam ediyorlar. Evet, Frankfurt'tan Gökçen yazmış, selam. Öncelikle tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Özellikle eşimin, evet biz de kutlayalım. Benim babamın bana dediği sözü, ayağını yorganına göre uzat. Evet, bilirsiniz babalarımız ayaklarını yorganına göre uzatmalarıyla meşhur. Böyle de bir tavsiyemiz var. Evet, mesajlara bakmaya devam ediyorum. Necmi, merhabalar. Bugün resmi bir babalar günü değil ki demiş. Sadece böyle bir gün olmadığı için Almanya'da kutlanıyor maalesef. Evet, bugün neden babalar günü onu da açıklayacağız. Dersime bugün iyi hazırlandım. Son olarak da babaların değeri bilinmiyor burada. Bir günümüz bile yok demiş babalar gününde. Evet, WhatsApp'tan mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben de onları okumaya devam edeceğim. Şimdi müthiş bir düetle devam ediyoruz. Ersay Üner ve Derya Ulu radyolarımızda olacak. Kesin bilgi diyecekler. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun. Neden olmadı? Keyiflerimiz bol. Ersay, neredesin? Geldiler. Ersay Üner ve Derya Ulu radyolarınızda kesin bilgi. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol.

Tam Taşçı ve Ramun düetiyle devam ediyoruz. Çaldılar diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM. Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
2: Tantaşçı ve Ramon. Çaldı.

0: Takiler, şeytan tüyü. Semi Cenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.52'yi gösteriyor. Evet, babalar gününü konuşuyoruz. Size babanızın verdiği ve asla unutamadığınız o tavsiye nedir diye sorduk. Cevaplarınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Bir de şunun yanında, bu babalar günü nasıl ortaya çıktı diye merak ettim ve bir araştırmada bulundum. Şunu gördüm, babalar günü aslında tek bir güne odaklanmamış, yani birleşmemiş. Nasıl ki anneler günü bellidir, her sene aynı. Babalarda durum böyle değil, özellikle Almanya için. Çünkü Almanya'da babalar günü ya bir sivil girişimle değil, o Hristiyanlık felsefesindeki İsa'nın göğe yükselişi bayramıyla birleştirilmiş. Bu bilgi bende yoktu. Her güne yeni bir bilgi. Evet, bugün de bunu öğrenmiş olduk. Bu babalar gününün en sevilen özelliği neymiş biliyor musunuz? Perşembe gününe denk geliyormuş ve bundan dolayı köprü olarak kullanılıp Cuma'da birleştirip 4 günlük bir tatile çıkılıyormuş. Ya babaların değeri bu mudur? Ya babalarımızın değerini bu kadar mı aşağıya düşürdük? Onları bir köprü günü olarak mı kullandık diye ben bu yetkililere bir isyan etmek istiyorum. Bir baba olarak, bir de Almanya'nın kuzey ve doğu kısımlarında bugün babalar günü değil, aynı zamanda Männertag, yani adam gibi adamlar günü olarak kutlanıyormuş. He, diyeceksiniz ki şimdi ya Mert nasıl olacak? Almanya'daysa bu, benim babam Türkiye'de, ben yine de babamı aramam gerekir mi? Aramıyorsunuz arkadaşlar, çünkü Türkiye'de daha okunmadı. Harika bir şarkı seçtim bizlere. Melis Fıs, Gül'ü sevdim, dikeni battı. Şimdi radyolarınızda Metropol FM'deyiz. Keyif.

Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimizi 11 yaptık. Hatta tam olarak saatlerimiz 11'i 7 geçiyor ve Babalar Günü'nü konuşuyoruz. Almanya'da Babalar Günü. Resmi tatil. Sizler çalışıyor musunuz bu resmi tatilde diye sormuştum. Hemen WhatsApp'tan mesajlarıma dönüyorum. Neslihan yazmış bizlere. Selamlar, iyi yayınlar. Autobahn Frankfurt Richtung Wiesbaden. Bayramdan dolayı bomboş ve ben yine yollardayım. Çünkü Fliegerkraft Bayram Seyran dinlemiyor. Buradan tüm Fliegerkraft çalışanlarımıza da şöyle kocaman bir alkış gönderelim. Kendileri Bayram Seyran dinlemeden çalışmaya devam ediyorlar. Fakat bitti mi? Sadece Fliegerkraft mı çalışıyor? Hayır. Barış da çalışıyor. Bugün ben çalışıyorum yazmış Uber Köln. Eğer Köln civarında Uber'e ihtiyacınız varsa Barış'ı tavsiye edebilirim. Kendisi hala da çalışmaya devam ediyor. Bunun yanında babalarımızın bize verdiği o müthiş tavsiyeler vardı. Onları hatırlıyor musunuz? Onları sormuştuk. Günaydın demiş Mustafa Tustaş Ditzenbach'tan. Ditzenbach. Wow. Çok sürekli duyabileceğimiz bir belde, bir yer ismi değil. Babam bana zamanında şu askerlik bedelini 1000 euro iken yatır demişti. Ben de yatırmadım. Şu an çok pişmanım. Canım babam beni affet diyor. Gerçekten şu askerlik mevzusu bir tık can sıkıcı olabilir. Çünkü askerlik 1000 euroydu. Şimdi 6000 euroya mı çıktı? Tam emin net de değilim. Çünkü ben daha uygunken onu aradan çıkardım. Ama işte aradan çıkmayınca büyük sorunlara yol açabiliyor. Şimdi arada 5000 euroluk bir fark var. Umarım en kısa zamanda ihtiyacın olan o parayı toplarsın ve babanı dinlemediğin için pişmanlığını kendi içinde yaşarsın diyelim. Harika bir şarkıyla devam edelim. Bu şarkı ilk ortaya çıktığında yapay zeka mı acaba? Ya yapay zeka artık şarkıları da mı ele geçirdi diye düşünüyorduk ki bir de ne görelim? Hiç zerre alakası yokmuş. Meğer yapay zekayı sadece birazcık kullanıyormuş. Ankara Ekos'tan bahsediyorum. Beni Al ile radyolarınızda olacak. Hatta öyle bir grup ki bunlar. Yapay zeka, yapay zeka diye konuştuk, durduk. Fakat bir noktada konser vermeye başladılar. İstanbul'da konser verdiler. Yakın zamanda Ankara'da konser verecekler. Mükemmel bir şarkı yapmışlar. Bütün bunları bir sakinlikle dinlemenizi istiyorum. Bakın, Ankara Ekos var ya. Ya böyle bu yeni bir Ankara ekolü çıktı herhalde ortaya. Bu ekolü sahip çıkalım. Çünkü benim oldukça sevdiğim bir tarz ve radyolarda çok sık da görmeyi beklediğimiz bir tarz. Evet, saatlerimiz 10'u 10 geçiyor. Ankara Ekos Beni Al ile radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
4: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvir Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvir Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvir Restoran Kuvir Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvir.
5: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Sizler de fark ettiniz mi? Son zamanlarda popçular ve rapçiler bir araya gelip yeni yeni şarkılar yayınlamaya başladı. İşte bunlardan biri Murat Boz, Poizi. Onun haricinde Hadise'nin Möda ile bir parçası vardı. Gitgide böyle bu tarz şarkılar son zamanlarda bir artmaya başladı. Öyle de bir şarkı seçtim sizlere. Bir tarafta rap dünyasında son yayınladığı albümle global listelerin zirvesine yerleşen Motive var. Diğer tarafta Türkçe pop'un en güçlü seslerinden olan Hadise ile beraber Labirent adlı şarkılarını seslendirecekler. Metropol FM stüdyolarında olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Mikrofona ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Babalar Günü özel yayını tüm hızıyla devam ediyor. Evet, bugün Babalar Günü ve Babalar Günü ile alakalı şöyle bir haber var elimde. Almanya'da Babalar Günü meğerse yılın en tehlikeli trafik günlerinden biriymiş. Neden böyle diye birazcık araştırdım. Bir araştırmaya dayanıyor bu haber. O da şöyle diyor. Bu özel günde alkol kaynaklı trafik

0: kazalarının sayısı normal günlerin yaklaşık 3 katına çıkıyor. Ya hiç de az değil. Genelde babalarımız bize tavsiye verirler ama bu sefer de biz onlara bir tavsiye verelim. Kıymetli babalarımız, lütfen alkollüyken direksiyon başına oturmayalım. Zaten babalar genelde ekiplerle beraber takılır. 4 kişilik, 5 kişilik. O ekiplerin içinde genelde böyle alkol kullanmayan biri mutlaka vardır. Kendilerine böyle bir tavsiyede bulunmuş olalım ve babalarınızın sizlere verdiği tavsiyelerle devam edelim. Yurdagül yazmış bizlere Reutlingen'den. İyi yayınlar Mert. Ben hata yaptığımda babam bana sürekli çalışan insan hata yapar derdi. O gün bugündür hata yapmaktan çekinmem. Demek ki çalışkanım diye sevinirim. Gerçekten müthiş, mükemmel bir tavsiye. Ya bu tavsiyeleri okurken şöyle bir his oluyor içerimde. Sanki tüm o babaları burada yayına almışım. Onlarla beraber Babalar Günü yayını yapıyorum. Evet, Metropol FM'deyiz. Hız kesmeden devam ediyoruz. Soner Sarıkabadayı ve Sefo radyolarımızda olacak. Hangi şarkılarıyla? Her iki durumda diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM'i dinlemeye devam edin.
1: Ben de yoluma giderim en temiz. Nasılsa sensiz de senle de mutsuzum her iki.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Saatlerimiz 11.40'ı gösteriyor. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Babalar Günü'nden bahsediyoruz bugün. Yaklaşık 2 saattir yayındayız. Şunu fark ettim, Babalar Günü dedik ama hiç Babalar Günü hediyesi hakkında konuşmadık. Bu babalar bu hediyeleri hak etmiyor mu? Arkadaşlar lütfen, Babalar Günü'nde babasına hediye alan varsa, ne aldı bizlerle paylaşırsa hem biz de öğrenmiş oluruz hem diğer dinleyicilerimize de bir fikir vermiş oluruz. Ya babalara zaten hediye alma noktası bir tık zor. Hemen en basite kaçanlar parfüm, kravat ve şeye, gömleğe koşuyorlar. Arkadaşlar bu üçünden bir uzak duralım. Çok daha güzel benim hediye tavsiyelerim de olacak sizlere. Ama babaları da sanki mutlu etmek, memnun etmek bir tık zor. Evet, şimdi inkar etmeyelim. Böyle babalarımız da var. Hepsi değil. Büyük bir çoğunluğunu ben kenara ayırıyorum. Fakat şöyle babalar da yok mu arkadaşlar? Siz söyleyin. Mesela örnek veriyorum. Gittik dedik ki baba ben diş doktoru oldum dedim. Ya o baba dönüp bana şunu söyleyebilir. Az daha çalışıp normal doktor olamadım mı? Böyle babalarımız var. Maalesef. Yani bunlar da var. Bunlarla da beraber yaşıyoruz. Onlar da bizim babalarımız. Bir şey söyleyecek durumda değiliz. Babalarımızın bizlere verdiği tavsiyeleri konuşuyoruz arkadaşlar. Mesajlarınızı WhatsApp'tan bekliyorum. Harika bir düet seçtim bizler için. Mustafa Ceceli ve Rabia Tunç Bilek beraber yaka yaka söyleyecekler. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Plaka. Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni ısıtma yasası tartışmaları bitmiyor. Federal hükümet yeni bina modernizasyon yasasını meclisten geçirdi. Yeni düzenlemeyle ısıtmalarda %65 yenilenebilir enerji şartı kalkıyor. Petrol ve gazlı sistemler yeniden kurulabilecek. Ancak 2029 yılından itibaren kademeli yeşil yakıt zorunluluğu başlayacak. Almanya'da uzman doktora gitmeden önce aile hekimi modeli tartışılıyor. Plana göre yasal sigortalı hastalar önce aile hekimine gidecek, uzman doktora sevk gerekip gerekmediğine aile hekimi karar verecek. Amaç gereksiz muayeneleri azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, görüşme için dünya bu buluşmaya bakıyor dedi. Trump'a teknoloji şirketlerinin üst düzey yetkilileri de eşlik ediyor. Trump, Çin pazarının ABD şirketlerine daha fazla açılmasını isterken, Alman ekonomisi de iki ülke arasındaki gerilimin azalmasını umut ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek. İki liderin daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
3: Angus Kebap Restoran.
4: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
5: Benim canım hamburger çekti baba.
6: Steak veya kebaba hayır demem.
4: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
3: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM.
3: Sevgili Metropol FM dinleyicileri, mikrofonda ben Mert. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Babalar gününü konuşuyorduk. Babalarımızın bize vermiş olduğu o meşhur, o ünlü nasihatleri sormuştuk sizlere. WhatsApp'ıma şöyle hemen bir bakıyorum. Hüsnü Hanım yazmış, günaydın, kolay gelsin Mert, iyi yayınlar. Benim babamın bana verdiği tavsiye, kızım, evladım, paranı çarçur etme, kıymetini bil, çalış bir yerlere gel demiş. Rahmetli çok çalışkandı. Bu arada bütün vefat eden babalarımızın da mekanı cennet olsun. Geride kalanların da babalar günü kutlu olsun. Bir diğer mesajıma bakıyorum. Bir isyan var burada. Selam Mert. Bugün Türk babalarının babalar günü değil sanırım. Nasıl ya dediğinizi duyar gibiyim ama şuna dikkat çekmiş dinleyicimiz. Almanya'da babalar günü bugün, yani 14 Mayıs'ta kutlanırken Türkiye'de 16 Haziran'da kutlanıyor. Ama ben zannetmiyorum ki şimdi ben Türkiye'de işte babamızı arayalım, baba babalar gününü kutlu olsun oğlum ne saçmalıyorsun gibi bir şey söylemez. Teşekkür eder, aa teşekkür ederim bugün müydü der ve günümüze kaldığımız yerden devam ederiz. Kim yazmış diye bakıyorum da bu mesajı, Bruce Willis yazmış. Kendi Bruce Willis diye tanıtıyor. Evet, Hollywood'dan da dinleyicilerimiz var. Set arasında sağ olsun. Bizleri dinleyip bizlere mesaj attı, bizleri kırmadı. Çağatay Akman ve Gece Gölgenin Rahatına Bak. Bu parçayı hatırlıyor musunuz? Bayağı dediğim bir 10 yıldan fazla, belki de 10 yıllık bir parça. Şimdi Metropol FM stüdyolarında bunu tekrardan bir hatırlayalım. Ey gidi eski günler ya. Gece Gölgenin

Tüm hızıyla devam ediyor. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonla ben Mert. Sizler de biliyorsunuz değil mi? Böyle bazı isimler vardır. Hayatımızdan şöyle bir anlığına bile çıksalar yeri dolmayan, yoklukları hemen saniyesinde çat diye belli olan o kişiler. Kimden bahsediyorum? Şöyle bir düşünelim. Tabii ki de divamızdan, Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Hani hepimiz ya arkadaş nerede bu kadın? Ne zaman yeni bir şey gelecek diye bekleyip duruyorduk ya. Heh. İşte sonunda. Bakın en son Tarkan'la o meşhur Ümit Hırsızı patlattığında takvimler 2019'u gösteriyordu. Dile kolay. Tam 7 koca yıl geçmiş aradan. Bu 7 koca yılın ardından divamız müthiş bir parçayla geri döndü. Hele bu parça için kuliste konuşulanları bir duysanız, divamız bu şarkının vokal kayıtları için stüdyoya bir kapanmış tam 15 saat. 15 saat aralıksız. Arkadaşlar bu şarkının kötü olma ihtimali sıfır. Ayrıca şarkının aranjesi, klip çekimi derken harcanan rakamlar gerçekten havada uçuşuyor. Türkiye müzik tarihinin en yüksek bütçelerinden biri diyorlar. Ki klibi izleyenler bilecektir, o klipte taktığı takılar var. Valla ne yalan söyleyeyim, değeri milyon doları buluyormuş. Ya boş ver bunları diyorsanız, boş ver Mert. Bülent Ersoy'un takıları senin gibi züğürt Mertlerin çenesini yorar. Anca diyorsanız, sözleri Selahattin Erhan ve Haldun İlhan'a, bestesi ise Selahattin Erhan'a ait. 7 yıllık hasret dev bir geri dönüşle şimdi bitiyor. Karşınızda tüm ihtişamıyla. Divamız. Fragman diyecek. Metropol FM stüdyolarındayız. Keyfin

Beyler, hanımlar beyler, mikrofona ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için babalar günü konuşuyoruz. Babalarımızın bizlere verdiği o unutulmaz tavsiyeleri konuşuyoruz. Fakat onlardan önce ufak bir düzeltme yapmam gerekiyor. Türkiye'deki babalar günü için 16 Haziran demiştik ya, değilmiş arkadaşlar. Bizleri dinleyen dikkatli bir dinleyicimiz sağ olsun hemen mesaj atmış ve düzeltmiş. Türkiye'de babalar günü 16 Haziran değil 21 Haziran'mış. Evet, Türkiye'deki babalarımızı da bu şekilde rahatlatmış olduktan sonra sizlerden gelen baba tavsiyeleri mesajlarıyla devam ediyorum. Yusuf yazmış bizlere, selam Mert, iyi yayınlar. Ben Berlin'den Yusuf. Benim babamın verdiği tavsiye, bir kızla konuşmak istiyorsan önce parmağına bak, yüzük var mı diye. Çok çok iyi bir nasihat olmuş. Bir sonraki nasihat ise şu: bir kadınla konuştuğunuzda onun duygularıyla oynamayın. Onunla ciddiyseniz, onunla bir gelecek düşünüyorsanız işte o zaman onunla konuşun, onunla bir şey kurun. Ve ben şunu anlıyorum, sanki babalarımız kendi hayat tecrübelerinden bu şeyleri bize vermiş. Mesela Yusuf'un babası acaba bir kızla konuşmak istedi de parmağında yüzük mü vardı? Onu görüp sonradan mı vazgeçti? Veya diğer mesajda acaba o babamızın duygularıyla mı oynandı? Ya babalarımızı üzmeyelim arkadaşlar. Onlar bizler için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ailelerini geçindirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Yıkılana kadar çalışıyorlar. Codur ve İrem Derici radyolarımızda olacak. Tüm babalara gelsin. Yıkılana kadar Metropol FM'desiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen. Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
1: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri, hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
2: Özcan

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Aktüel, Rhein-Neckar.
2: Değerli dinleyenler, Şivalbe adıyla tanınan evsiz bir adamın yaptığı 200 euroluk bağış büyük bir dayanışma hareketine dönüştü. Şivalbe topladığı şişe depozito parasını Noel öncesi tek başına çocuk büyüten annelere bağışlamıştı. Şimdi bu girişimden Şivabel Nest adlı bir vakıf kuruluyor. Vakıf sokakta yaşayan kadınlara güvenli barınma imkanı sağlamayı hedefliyor. Baden-Württemberg'de perakende çalışanları cuma günü greve gidiyor. Kaufland, H&M, IKEA, Obi, Primark ve Zara gibi şirketlerin etkilenmesi bekleniyor. Sendika çalışanlar için 300 euro, meslek eğitimi görenler için ise 150 euro zam talep ediyor. İşverenlerden henüz teklif gelmemesi tepki çekiyor. Cem Özdemir, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'nde başbakan seçildi. Özdemir 157 oyun 93'ünü aldı ve Almanya tarihinde Türk kökenli ilk eyalet başbakanı oldu. Ancak Yeşiller ve CDU'nun toplam 112 sandalyesine rağmen 93 oy alması koalisyon içinde 19 oyun eksik kaldığını gösterdi. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
4: Serdar Ortaç, Farkında Değil.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 12.24'ü gösteriyor ve Babalar Günü'nü konuşuyoruz bugün. Babalar Günü'nü konuşurken elimde harika bir istatistik var. Yeni yayınlanan Federal İstiklal... İstiklal nedir oğlum? İstiklal dedim ya. Federal İstatistik Dairesi'nin... Şöyle, Federal İstatistik Dairesi'nin 12 Mayıs tarihinde bir şeyi var, bir çalışması var. Fuat Atak, Babalar Günü vesilesiyle ortaya koyduğu bir çalışma var. Bu çalışmaya göre Almanya'da baba olmanın yaşı gitgide yükseliyor. Evet, yanlış duymadınız. 1991 yılında baba olma yaşı ortalama 31'miş. Yani son 30 küsür yılda baba olma yaşı gitgide artmış. Bugün hangi noktada biliyor musunuz? 34.7. Hiç öyle düşük bir yaş değil. Almanya'da baba olmak giderek ileri bir yaşa mı geliyor diyelim ya. Dedeler baba oluyor. Babalar dede oluyor. Birçok şey birbirine girmiş durumda. Ya ben burada 32 yaşında iki çocuk babası biri olarak zirve çok soğuk diyorum. Buralar çok soğuk. Babalarımız ya 34 yaşında ilk babalık. Vallahi yalan söylemeyeyim ha, onu ben de isterdim. 32 yaşında iki tane çocukla uğraşmak bazen zor olabiliyor. Ama sizler de biliyorsunuz ki dünyanın en güzel şeyidir çocuk. Mükemmel bir düetle devam ediyoruz. Bir tarafta Türkçe pop'un en genç sesleri ve diğer tarafta Türkçe pop'un en tecrübeli ismi Manifest ve Ajda Pekkan radyolarımızda olacak. Hileli diyecekler, Metropol FM'desiniz, keyfiniz bol olsun.

Hanımlar, beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Yayınımız hız kesmeden devam ediyor. Bengü günaydınla bizimle beraberdi. Saatlerimiz 12.33'ü gösteriyor. Ve biz bugün babalar gününü konuşuyorduk. Babalarımızın bizlere vermiş olduğu tavsiyeler nedir diye sormuştum. Ve WhatsApp'tan gelen mesajlarınıza bakıyorum bir yandan da. İyi yayınlar. Weibling'den Süleyman yazmış bizlere. Süleyman Aslan yazmış. Babamın bana 3 tane nasihati vardı. Ben bunların arasından hepimizi ilgilendiren çok önemli bir nasihati çıkartıyorum. Hangisini biliyor musunuz? Bakın ne güzel söylemiş bir baba nasihat olarak. Başkalarının malında gözün olmasın. Evet. Biz kendimizle ilgilenelim. Başkalarının malları bizi ilgilendirmiyor. Diğer mesaja geçiyorum. Selam, iyi yayınlar Mert. Ben Zeki Mainz'dan babamın bana tavsiyesi. Başını dik tut. Hiçbir zaman yılma. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Buradan tüm çilingir babalarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların da babalar gününü kutluyoruz. Ve harika bir düetle devam ediyoruz. Ersay Üner ve Derya Ulu kesin bilgi ile radyolarımız olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en hit parçaları için bizi dinlemeye devam edin.

Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.41'i gösteriyor ve biz Babalar Günü'nü konuşmaya devam ediyoruz. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, Babalar Günü'nü konuşuyoruz. Babalarımızın bize vermiş olduğu o meşhur nasihatleri de WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Ya bugün böyle bir Babalar Günü ama daha WhatsApp hattımıza böyle Babalar Günü hediyesi almış bir baba mesaj atmadı. Ya ben şöyle bir hediye aldım, böyle bir hediye aldım diye. Ya zaten babaların hediye konusundaki en büyük sıkıntılarından biri nedir sizce? Bir babaya hediye alacak olursanız ne alırsınız ona? İlk akla gelen parfüm, gömlek, başka telefon kılıfı. Yani şimdi babalarımıza güzel birer hediye arıyoruz. Mesela ne olabilir? Veya tersten soralım. Sizler bir baba olarak ne hediye istersiniz? Bir de çocuklara sorduk. Bu sefer babalara soralım. Tersten gidelim. Belki babalar isteklerini açıkça yazma konusunda bir yol kat etmişlerdir. Kendilerini geliştirmişlerdir. Benim aklımda babalarla ilgili aslında bir hediye var. Eğer ufakta durumunuz varsa, babanıza güzel bir sürpriz yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız biliyor musunuz? Arkadaşlar, gidip köye ev yaptıracaksınız. Köye yapılan evden her baba mutlaka memnun olur. Evet, saatlerimiz 12.42'yi gösteriyor. Reyhan Karaca radyolarımız olacak. Sevdik, sevdalandık diyecek. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com. Hilfe für Mitmenschen.
1: Angus Kebab Restaurant.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
5: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebab Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

0: Metropol FM'de Oksijen.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için babalar gününü konuşuyorduk. Babalarımızın bizlere verdiği en güzel tavsiyeleri ve babalara alınan hediyeleri, işte babalar olarak hangi hediyeleri kabul ettiğinizi sormuştuk. Bununla ilgili WhatsApp hattımıza bir mesaj yağmuru oldu. Evet, ilk mesajımla başlıyorum. Selamlar Mert, Berlin'den Tuğçe ben. Eşime oğlumun adına Zultanit taşından tesbih yaptırdım. Babama da çok güzel bir saat aldım. Tebrik ediyoruz Tuğçe Hanım. Harika bir hediye seçimi olmuş. Gerçekten uzun vadede kullanılabilecek bir hediye en azından. Bir diğer dinleyicimiz. Selam Hamburg'dan Özkan ben. Babasının onlara verdiği bir nasihatle başlamış. Ne yaparsanız yapın, benim boynumu eğecek bir şey yapmayın derdi demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş bizlere. Ve kızının ona aldığı doğum günü hediyesini paylaşmış. Şöyle bir kazak almış kızı kendisine. Kazağın üstünde babamı çok seviyorum değil ya. Benim İngilizcem ne kadar berbatmış, onu da fark ettim. Kızımı çok seviyorum yazıyor ve Özkan'ın bunu bugün üstünden çıkartmaması gerekiyormuş. Emir büyük yerden. Bir diğer mesajıma geçiyorum hemen. Selamlar, ben Berlin'den Dadaş Servet. Evet, babalar günü münasebetiyle bir sürpriz hazırlamış çocuklar kendisine. Bakıyorum da şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane hediye. Vay be. Bize de nasip olur mu acaba? Evet, Kıraç tüm babalar için söylüyor. Endamın yeter diyecek. Bütün babalara gelsin.

ya.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimizi 13.06 yaptık ve babalar gününü konuşuyorduk. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Biliyorsunuz bugün babalar günü, fakat ufak bir virgül koyalım araya. Bugün Almanya'da yaşayan babalar için babalar günü. Evet, burada ince bir çizgi var çünkü Türkiye'de babalar günü, son mesajlarıma da bakıyorum, bir karışıklık oldu. Bir 16'sı dedik, bir başka tarihi söyledik ama Türkiye'de babalar günü 21 Haziran'da. Yani arkadaşlar, eğer derseniz ki Mert benim babam Türkiye'de, ben babamı bugün aramam gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar. Türkiye'deki babaları bugün sakın arayıp babalar gününü kutlamıyoruz. Hiç akıllarını karıştırmayalım. Onlar öyle bildikleri gibi devam etsinler. Biz de mesajlarımızı okumaya devam edelim. Darmstadt'tan Iğdırlı Zafer yazmış bizlere. Selam Mert, kolay gelsin. Çocuklarım sırtım için bana bir krem aldılar. Öncelikle çok geçmiş olsun diliyoruz buradan. Darmstadt'tan Iğdırlı Zafer Bey'e çok geçmiş olsun. Çocuklar da babalarını düşünüp onun işine yarayan bir hediye almışlar. Çok mantıklı. Bir diğer mesaj. Berlin'den Ayşe Hanım, babasını kaybedeli 5 yıl olmuş. Kendisine rahmet diliyoruz. Bütün babaların babalar gününü kutlamış. Hemen bir diğer mesajıma bakıyorum. Şimdi buldum. Selam Mert, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Ben Ben Haslach'tan Nurullah. Benim çocuklarımdan istediğim tek şey, kendi dini ve kültürel sorumluluklarını yerine getirsinler. Benim için en büyük hediye budur demiş. Bakın ya, babaları mutlu etmek arkadaşlar bu kadar kolay aslında. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizde aslında tüm babalar neredeyse mutlu olurlar. Evet, Hadise Ara Beni ile radyolarımız olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en hit parçaları için Metropol FM'desiniz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Şivalbe adıyla tanınan evsiz bir adamın yaptığı 200 euroluk bağış büyük bir dayanışma hareketine dönüştü. Şivalbe topladığı şişe depozito parasını Noel öncesi tek başına çocuk büyüten annelere bağışlamıştı. Şimdi bu girişimden Şivabel Nest adlı bir vakıf kuruluyor. Vakıf sokakta yaşayan kadınlara güvenli barınma imkanı sağlamayı hedefliyor. Baden-Württemberg'de perakende çalışanları cuma günü greve gidiyor. Kaufland, H&M, IKEA, OBI, Primark ve Zara gibi şirketlerin etkilenmesi bekleniyor. Sendika çalışanlar için 300 euro, meslek eğitimi görenler için ise 150 euro zam talep ediyor. İşverenlerden henüz teklif gelmemesi tepki çekiyor. Cem Özdemir, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'nde başbakan seçildi. Özdemir 157 oyun 93'ünü aldı ve Almanya tarihinde Türk kökenli ilk eyalet başbakanı oldu. Ancak Yeşiller ve CDU'nun toplam 112 sandalyesine rağmen 93 oy alması koalisyon içinde 19 oyun eksik kaldığını gösterdi. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen. Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.
1: Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Yayınımız kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Evet, ne konuşuyorduk? Tabii ki de bugünü konuşuyorduk. Bugün ne? Bugün Almanya'da kutlanan Babalar Günü. Ya Mert, niye başına şimdi Almanya'da kutlanan diye ekliyorsun diye soracak olursanız, kıymetli dinleyicilerimiz, o kadar çok mesaj atmışsınız ki Türkiye'de Babalar Günü'nün 21 Haziran olduğuna dair. O yüzden benim de artık konuşmam değişti. Sürekli sanki bunu hatırlatmak zorundaymışım gibi bir his var. Evet, babalarımızın bizlere vermiş olduğu nasihatleri sormuştuk sizlere. Bir sonraki nasihatim Aisling'inden Hanifi şöyle demiş bizlere. Babamın en güzel ve en doğru nasihati, oğlum para kazanmak marifet değil. Asıl marifet parayı tutmak. Babalarımız evet yine hayatın her yerinde bize bir tavsiye verirken araya böyle güzel şakalar, nüanslar da eklemeyi ihmal etmiyorlar. Evet, bugün Almanya'da Vatertag dedik ama bugünle ilgili Almanya'da şöyle bir durum var. Almanya'da en çok trafik kazasının yaşandığı gün bugünmüş. Evet. Neden? Şöyle bir düşünelim. Ya çünkü araştırma şöyle diyor. Bu özel günde babalar bir araya gelip babalar gününü kutlarken böyle bazen çocuk hareketler yapabiliyor. Bu hareketlerin başında ne geliyor biliyor musunuz? Alkollüyken araç kullanmak. Evet, biliyorum, hiç bizim dinleyicilerimizin yapacağı bir şey değil ama vardır ya sizin de böyle arkadaşlarınız bu davranışlarda bulunan, onları uyarmak adına sizleri de böyle bir hatırlatmış olalım ki bugün daha fazla kaza yaşanmasın, kimse üzülmesin. Hem maddi hem manevi kazalardan bizleri sizler koruyacaksınız arkadaşlarınızı uyararak. Evet, harika bir düetle devam ediyoruz şimdi. Böyle dilimin ucunda sürekli oraya dolanır da dolanır. Her zaman hatırlarım. Sürekli de böyle bir çalsa da keşke onu ben böyle bir söylesem diye düşündüğüm bir parça seçtim sizler için. Hangisi biliyor musunuz? Evet, heyecanlıyız. Bayağı şarkıyı abarttım da sonradan fark ettim de öyle çok abartılacak bir şarkı da değil gibi. Ya evet. Vay vay vay Demet ablam burada. Sefo ve Demet Akalın radyolarınızda. Yerinde dur diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam ediniz.

Saatlerimiz 13.29'u gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için babalar gününü konuştuk. Evet, babalar gününü konuştuk ve onu artık rafa kaldıralım. Programın geri kalan kısmında birbirinden ilginç haberlerim var. Geçen hafta meydana gelen, size ufak şöyle bir çıtlatayım. Hazırlanın, hazine avına çıkıyoruz. Ne zaman biliyor musunuz? Hande Yener ve Madrigal'den sonra Ego ile radyolarınızda olacak tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

Çingenem radyolarımızdaydı. Bu şarkı her çaldığında benim aklıma Beşiktaş dönemi Ricardo Quaresma geliyor. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Onunla özdeşleşen bir şarkıydı bu. Ebru Gündeş'ten Çingenem. Evet, hazırlanın, hazine avına çıkıyoruz demiştik ya. Bakın şu haberin ilginçliğine bir bakar mısın? Yaklaşık bundan 2 gün önce olması lazım galiba. Wilmersdorf semtinde bir kita grubu oyun parkında oynarlarken işte çocuklar dışarı çıkmışlar, parka götürmüş onları etsiyaları. Götürmüşler, orada beraber oynarlarken, kumda oynarken ne bulmuşlar biliyor musunuz? Hazine bulmuşlar. Kumu eşelemişler ve içinden pahalı saatler çıkmış, nakit para çıkmış, mücevherler çıkmış, bir ton şey çıkmış. Bu durum ortaya çıktıktan sonra tabii etsiyalar ve o grupla beraber olan veliler hemen hızlıca polise haber vermişler durumu. Polis gelmiş, olay yerindeki tüm mevzuları toplamış. Şimdi benim asıl sorum size ne biliyor musunuz? Diyelim ki bunu biz bulduk. Yine de polise haber verir miydiniz? Haber veririz tabii canım. Bunları bir kenara bırakalım. O kendinde o haber vermeyecek cesareti olan dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. Sizler mesaj atarken Sıla radyolarımızda olacak. Hayran diyecek bizlere. Sıla'ya hayran olmak mümkün değil. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en hit parçaları için Metropol FM'i dinlemeye devam edin.

Evet, Sıla Hayran ile radyolarımızdaydı. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.41'i gösteriyor. Ve geçen hafta değil ya, bu hafta meydana gelen bir hazine haberini paylaşmıştık sizlerle. Wilmastoft'ta bir kita grubu kumu kazdığında ortaya değerli saatler ve paralar çıkmıştı. Siz olsanız bunu polise haber verir misiniz diye sormuştum ve sırala mesajlar adeta yağmaya başladı. Vermem abi, göz hakkı diye bir şey var mesajlardan biri. Bir diğer mesaj da az önce gerçekleşmiş. İbrahim yazmış bizlere, demin çöpte 7 tane kredi kartı buldum. Polisi aradım, karakola götür dedi, bir de başıma iş aldım. Bazen öyle olabiliyor, bazen olabiliyor böyle. İyilik yapmak istediğimiz noktalarda sorumluluğumuz daha da artıyor. Bir diğer mesaj Tuğçe'den. Valla ben bulsam anama babama bile haber vermezdim. Bırak polise haber vermeyi. Ben anama babama haber vermezdim ama onları bir akşam yemeğine götürürdüm. Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. Harika bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. İkilem radyolarımızda olacak. Geçemem senden diyecek. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhabalar. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Sizlerle beraber ilginç haberleri konuşuyorduk en son. Eğer radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa, bu hafta bir parkta kita grubundan çocuklar oyun oynarken bir hazine buldular. Kıymetli paralar, saatler, bir sürü değerli eşyalar. Siz dinleyicilerimize, siz olsanız polise haber verir misiniz diye sormuştuk. Bremen'den bir dinleyicimiz, polis her şeyi bilmek zorunda değil demiş. O yüzden ismini zikretmedim ben de. Buradan şimdi böyle bir polislerimize şey yapmış olmayalım. Bakın arkadaşlar, Bremen'de böyle biri var, böyle böyle söylüyor gibisinden hiç hedef yapmadan geçtik. Ya şunu gördüm ben. O haberi gördükten sonra yaklaşık bir gün sonra olması lazım, bir video çıktı karşıma. Bir kişi, bu altın dedektörleri var biliyor musunuz? Eline almış altın dedektörünü, park park dolaşıyor. Belki ben de bir şey bulurum umuduyla. Ya arkadaşlar, eğer bu kişi bizim dinleyicimizse, bir sonuca ulaşabildiyse lütfen bize haber versin. Biz de gerekli olan tüm malzemelerimizi alıp ufak ufak parkları dolaşmaya başlayalım ya. Ya çünkü Rolex çıktı, para çıktı. Bu tarz şeyleri öyle sürekli karşılaşabileceğimiz, bulabileceğimiz şeyler değil. Bize de nasip olur mu ya acaba? Almanya'da gömü faaliyetleri bu şekilde mi başladı? Kita çocuklarının bulduğu bir yöntemle mi başladı diye hepimiz merak etmiyor değiliz. Ama ondan önce divamıza uzanıyoruz. Yok. Harika bir parça. Fragmanla radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

Saatler 14'ü gösteriyor. Metropol FM'de güzel bir Perşembe öğleden sonrasına birlikte başlıyoruz. Ben Arda Eşberk. Bugün Almanya'da resmi bir tatil havası var. Sokaklarda biraz daha boşluk. Evlerde biraz daha nefes, kalplerde biraz daha hafta sonuna yaklaşma duygusu. Ve bugün 18'e kadar birlikteyiz. Biraz gündem, biraz başarı hikayesi, biraz magazin, biraz da sinema, biraz da hayatın içinden küçük notlarla sizlerle beraber olacağız. Ama en önemlisi şu, bugün acele etmiyoruz. Müziğin, haberin ve sohbetin içinde kendimize küçük bir alan açacağız bugün sizlerle birlikte. Bugün Almanya'nın Babalar Günü, bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz en içten dileklerimizle. O zaman başlayalım. Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'deyiz değerli dinleyenler. İlk şarkımız Zeynep Bastık'tan Misafir şarkısı. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle beraber olacak. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Metropol FM'de güzel müziklerle yolculuğunuz başlasın o zaman.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Şivalbe adıyla tanınan evsiz bir adamın yaptığı 200 euroluk bağış büyük bir dayanışma hareketine dönüştü. Şivalbe topladığı şişe depozito parasını Noel öncesi tek başına çocuk büyüten annelere bağışlamıştı. Şimdi bu girişimden Şivabel Nest adlı bir vakıf kuruluyor. Vakıf sokakta yaşayan kadınlara güvenli barınma imkanı sağlamayı hedefliyor. Baden-Württemberg'de perakende çalışanları cuma günü greve gidiyor. Kaufland, H&M, IKEA, OBI, Primark ve Zara gibi şirketlerin etkilenmesi bekleniyor. Sendika çalışanlar için 300 euro, meslek eğitimi görenler için ise 150 euro zam talep ediyor. İşverenlerden henüz teklif gelmemesi tepki çekiyor. Cem Özdemir, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'nde başbakan seçildi. Özdemir 157 oyun 93'ünü aldı ve Almanya tarihinde Türk kökenli ilk eyalet başbakanı oldu. Ancak Yeşiller ve CDU'nun toplam 112 sandalyesine rağmen 93 oy alması koalisyon içinde 19 oyun eksik kaldığını gösterdi. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Ankara Echoes beni ağlayacak. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen. Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
1: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubir Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubir Restoran Kubir Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubir.

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de

Bugün Almanya'da birçok kişi için takvimde özel bir gün. 14 Mayıs. Christi Himmelfahrt nedeniyle ülke genelinde resmi tatil. Yani doğru telaffuz edip etmediğimi bilmiyorum tabii ki ama Almanya'da Babalar Günü geleneksel olarak Vatertag olarak geçiyor. Bu yüzden bugün kamu kurumları, bankalar ve birçok işletmede tatil düzeni var. Parklar, yürüyüş yolları ve şehir merkezlerinde de sizin bulunduğunuz yerlerde hareketlilik olabilir. Berlin'de hava kapalı ve yağışlı. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Dolayısıyla insanlar sokaklarda değiller ama bugün dışarı çıkarsanız eğer özellikle güzel havayı yakalayırsanız biraz kalabalığa hazır olmakta fayda var. Ama bugünün güzel tarafı şu, bazen resmi tatiller bize sadece boş zaman vermez. Biraz yavaşlama, biraz aileyle olma, biraz da kendimize dönme fırsatı veriyor. Bugünün küçücük bir iç pusulası bizler için şu olabilir. Boş zaman gerçekten boş mudur yoksa insanın kendini yeniden duyması için, sevdiklerimizle vakit geçirmek için küçük bir alan mıdır? Tabii ki bugünü fırsat bilenler, tatilde olanlar da var. Keyifli bir gün diliyoruz. Çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Metropol FM'de yolculuğumuz kaldığımız yerden güzel şarkılarla devam ediyor.

0: Global FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Yapay zeka ile sohbet noktasında Yıldız Silbe de önemli deneyimler yaşayanlardan birisi. Yıldız Silbe Groka, yazılarınızda beni etiketlememenizi ve hakkımda yorum yapmamanızı istiyorum demiş. Evet, yapay zeka ile sizli bizli konuşmuştu Yıldız Silbe ve Grok bu isteğini kabul edince senli benli oldular. Grok ya sen ne tatlısın, beni dikkate aldığın için seni yakın arkadaşım gibi hissettim, seni kral ilan ediyorum diyerek samimi bir ilişki geliştirdi. Yıldız Silbe, Oynat parçasıyla radyolarınızda.

Şimdi Almanya'daki Türk toplumunu yakından ilgilendiren önemli bir başarı haberiyle geliyoruz. Kahramanların hikayeleri anlatılmalı. Hangi tarafta olursanız olun, nasıl bakıyorsanız bakın, sonuçta insanların başarıları önemli ve takdir edilmeye değer. Cem Özdemir, Baden-Württemberg'in yeni başbakanı oldu ve bu Almanya tarihindeki Türk kökenli bir siyasetçinin bir eyalette başbakanlık görevine gelmesi açısından çok dikkat çekici, önemli bir dönüm noktası. Stuttgart'taki eyalet meclisinde yapılan oylamayla göreve seçilen Özdemir Yeşiller Partisi'nden geliyor ve Baden-Württemberg'de Yeşiller ve SDU ortaklığı da yeni dönemde de devam ediyor. Ama bu haberi sadece siyaset haberi olarak düşünmeyelim değerli dostlar. Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanlar için bu tür haberler şunu hatırlatıyor aslında. Bir insanın hikayesi başladığı yerle sınırlı olmak zorunda değil. Bazen bir soyadı, bazen bir aile geçmişi, bir göç hikayesi bir gün ülkenin yönetim sahnesinde yeni bir anlam kazanabilir ve biz de Cem Özdemir'in başarısını yürekten kutluyoruz. Ve bugünün tabii ki içimizde kalacak bir temsil açısından, bir başarı hikayesi açısından baktığımızda temsil edilmek sadece bir makam meselesi değil, bazen bir çocuğun da ben yapabilirim diyebilmesidir. Dolayısıyla Türk toplumunun Almanya'daki her alandaki başarıları bizim çocuklarımızın geleceği açısından önemli. Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Mustafa Sandal, Gidenlerden diyecek.

Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Mustafa Sandal gidenlerden dedi. Hayatımızdan gidenleri hatırladık onunla beraber. Gülşen Büyük Hatırın Var diyecek, hatırı olanları anımsayacağız bu şarkıyla birlikte. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
1: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Değerli dostlar, bu sezon bereketli bir sezon. Başarı noktasında önemli isimler dikkat çekiyor ve kahramanlık hikayeleri yazıyorlar. Cem Özdemir'den sonra genç bir isim, benim adaşım Arda Saatçi'nin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gerçekten insanın helal olsun diyeceği bir başarı hikayesiyle geliyoruz. Berlinli ekstrem sporcu Arda Saatçi, Amerika'da Death Valley'den Santa Monica'ya uzanan yaklaşık 600 kilometrelik ultra koşu mücadelesini tamamladı. Düşünün, çöl sıcağı, uykusuzluk, ağrı, yorgunluk ve kilometrelerce süren bir yol. İlk hedef bu mesafeyi 96 saatte bitirmekti. O hedef tam olarak tutmadı ama asıl hikayede burada başlıyor. Çünkü Arda durmadı, devam etti ve 604 kilometreden fazla yol kat ederek Santa Monica Pier'e ulaştı. Onun başarısını biz gönülden tebrik ediyoruz. Bazen başarı planladığın saatte varmak değildir. Bazen başarı plan bozulduktan sonra da yola devam edebilmektir ama gerçekten küçük başarılarımızı da kutlamayı bilmek gerekiyor. Bu başarı bazen bir yatağı toparlamak bile olabilir. Bunun için mücadele ediyoruz ama kendimizi kutlamayı unutuyoruz. Biz de hem kendimizi hem Arda Saatçi'yi gönülden kutluyoruz.

Saatlerimiz 15'i gösteriyor ve Metropol FM'de Perşembe yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Arda Eşberk. Bu saatte sinema dünyasına uğrayacağız. Kanın Kırmızı Alısı'nda birlikte yürüyeceğiz ve bir başarı hikayesiyle ilham alacağız. Bu da mı olmuş dedirten ilginç haberlerimiz, önemli gelişmeler de bu saatte sizlerle birlikte olacağız. Yani bu saat biraz film gibi geçecek. Bir sahnede festival ışıkları, bir sahnede insanın sınırlarını zorlayan bir koşu süreci, bir sahnede Espan'da yaşanan sıra dışı bir olay. Hayat bazen haberleriyle de senaryo yazıyor ve biz de bu senaryoyu sizlerle birlikte okuyacağız. Her haber bir sahne, her sahne biraz bizden. Tabii ki tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları da bu saatte sizlerle beraber olacak. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin. Sizlerle bilgileri paylaşmak üzere araştırma yaparken bazen öyle konulara denk geliyorum ki yani filmde olsa inanmayız dediğimiz şeyler gündelik hayatta karşımıza çıkabiliyor. Gülden'le yolculuğumuza devam edelim. Deli mi ne desin? Sonrasında kısa bir reklam aramız var ve haberlerde Mustafa sizlerle.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Aktüel, Rhein-Neckar.
2: Değerli dinleyenler, Şivalbe adıyla tanınan evsiz bir adamın yaptığı 200 euroluk bağış büyük bir dayanışma hareketine dönüştü. Şivalbe topladığı şişe depozito parasını Noel öncesi tek başına çocuk büyüten annelere bağışlamıştı. Şimdi bu girişimden Şivabel Nest adlı bir vakıf kuruluyor. Vakıf sokakta yaşayan kadınlara güvenli barınma imkanı sağlamayı hedefliyor. Baden-Württemberg'de perakende çalışanları cuma günü greve gidiyor. Kaufland, H&M, IKEA, OBI, Primark ve Zara gibi şirketlerin etkilenmesi bekleniyor. Sendika çalışanlar için 300 euro, meslek eğitimi görenler için ise 150 euro zam talep ediyor. İşverenlerden henüz teklif gelmemesi tepki çekiyor. Cem Özdemir, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'nde başbakan seçildi. Özdemir 157 oyun 93'ünü aldı ve Almanya tarihinde Türk kökenli ilk eyalet başbakanı oldu. Ancak Yeşiller ve CDU'nun toplam 112 sandalyesine rağmen 93 oy alması koalisyon içinde 19 oyun eksik kaldığını gösterdi. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Haberlerden sonra kısacık reklam aramız var. Sıla hayran diyecek, ondan hemen sonra.

kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Zerda Gold Mannheim, sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevke uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.
1: AS Küchenwelt'te 12. yıl kampanyası.

0: Herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Ludwigshafen und Mannheim, aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete lezzet kattık.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.
3: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

Teknalı ışıkları biraz sinema büyüsü, biraz da dünya sahnesi zamanı. 79. Cannes Film Festivali başladı ve 12 Mayıs'ta açılış töreniyle başlayan festival 23 Mayıs'a kadar sinema dünyasının kalbinin attığı yer olacak. Açılış filmi Fransız yönetmen Pierre Salvadori'nin romantik komedisi The Electric Kiss oldu, Elektrik Öpücük. Bu yıl jüri başkanlığını Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook üstleniyor. Jüride Demi Moore, Stellan Skarsgård, Chloe Zhao ve Ruth Negga gibi güçlü ve ünlü isimler var. Tabii ki bizi gururlandıracak başka kahramanlık hikayeleri de Cannes Film Festivali'nde yazılmaya devam ediyor. Türkiye'den birçok oyuncunun Cannes'da yer alması bekleniyor. Başta Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düz Yatan, Özge Gürel, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi isimler festival atmosferine katılacak önemli isimlerden. Cannes sadece film izlenen bir yer değil, bazen bir ülkenin hikayesini, bir oyuncunun emeğini, bir yönetmenin hayalini dünyaya taşıyan büyük bir sahne ve geçen sene benim de o Kırmızı Halı'da yürüme şansım olmuştu. Gerçekten muazzam bir deneyim, keyifli bir an, orada olmak önemli. Yine Türkiye'den birçok önemli ismin olduğu bir etkinlikti. Bu film dünyası hayatımızda bize önemli mesajlar veren bir etkinlik gerçekleştirebiliyor. Metropol FM'de sinemanın ışığından müziğin ritmine tabii ki biz yolculuğumuza devam edeceğiz ve Cannes'la ilgili bilgileri paylaşacağım sizlerle, ama duman gelsin senden daha güzel diyecek. Sen

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Sevinecek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda takipçilerine hoş bir sürpriz yaptı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç şarkıcı, ustalara saygıyı da ihmal etmiyor ve Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ı ziyaret etti. İkilinin bir araya geldiği anlar kısa sürede sosyal medyada da büyük bir ilgi gördü. Ustayla yolculuğumuza devam ediyoruz. Orhan Gencebay, Yorgun Gözler diyecek Metropol FM'de sizler için. Bütün emeğiyle, çabasıyla ailesini memnun etmeye çalışan babalara gelsin. Herkes bana yazıyor, herkes babasının Babalar Günü'nü kutlamak istiyor. Tabii ki bu istekle sizler için bu parçayı seçtim. Sizlere gelsin.

0: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaş Rase 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
1: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
2: Ne kadar güzel.
1: Devamı daha güzel.
3: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
4: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye

0: Lezzetin yeni adresi R35 Mannheim.
1: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
2: Güzel şarkılar, Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Değerli dostlar, biliyorsunuz kırmızı halıda ne giydiğiniz çok önemli ve magazin gündeminin merkezine yerleşebiliyor. Bu sene kırmızı halıda Cannes Film Festivali'nde birçok Türk oyuncu yürüme şansına sahip oldu. Onlardan bir tanesi Demet Özdemir. Son görünümüyle sosyal medyada dikkat çekti. Beyaz kıyafetiyle de kırmızı halı üzerinde beyaz kuğu gibi yorumları yapılan Demet Özdemir yine zarif ve sade bir şıklıkla konuşuluyor. Magazin dünyasında bazen bir kıyafet sadece kıyafet değildir. Bir duruş olur, bir dönem olur ve bir ruh hali haline gelebilir. Hele ünlü isimler söz konusu olduğunda bazen tek bir fotoğraf bile bu kişi şu anda hayatının hangi sahnesinde sorusunu sordurabiliyor ve tabii ki oyuncular zaten sahneden sahneye, setten sete koşuyorlar ama kırmızı halının kendisi de aslında takipçiler, sevenler, hayranlar için hazırlanmış özel bir sahne. Demet Özdemir hem oyunculuğuyla hem de enerjisiyle hem de tarzıyla sık sık bu sahnenin içinde yer alan isimlerden bir tanesi. Tabii ki biliyorsunuz her görünüm bir sahne, her sahne biraz bizden. Her şarkı da biraz bizden ve bizim hayatımızı anlatıyor. Türk oyuncular da Cannes Film Festivallerinde hem şıklıklarıyla hem başarılarıyla gönlümüzü kabartmaya, göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. İçimiz ısıtan hareketli parçalarla devam ediyoruz. Erol Evgin, Sevdan Olmasa parçasıyla radyolarınızda.

O pop müziğinin süperstarı ama gençleri desteklemeye devam ediyor. Yeni jenerasyonu dikkat çeken gruplarından Manifest hileli şarkısıyla Ajda Pekkan'la bir araya gelmişti ama biz eskilere gidiyoruz. Haykıracak Nefes'in parçasıyla bu saatimizin kapanışını yapacağız. Önümüzdeki saatte tekrar birlikteyiz.

Değerli dostlar, saatler 16'yı gösteriyor Metropol FM'de. Ben Arda Eşberk. Perşembe öğleden sonrasındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu saatte biraz daha hayatın işimize yarayan tarafına bakacağız. Bazen bir haber sadece bir haber değildir. Günlük hayatımızı daha dikkatli, daha güvenli, daha bilinçli yaşamamıza yardımcı olan küçük uyarıcılardır. Birazdan sizlerle dijital güvenlikten, telefondaki risklerden ve seyahatte dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsedeceğiz. Çünkü hayatı kolaylaştıran bilgiler bazen büyük şeyler değildir. Bazen çok küçük, gözümüzden kaçan detaylar bile hayatımızı kolaylaştırabilir. Bazen sadece zamanında alınan küçük bir önlem bile hayat kurtarıyor değerli dostlar. Metropol FM'de şimdi hem müzik hem de hayatın içinden faydalı notlarla yolculuğumuza devam edeceğiz ama bir müzik aramız var. Ondan hemen sonra.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Benim en sevdiğim seslerden bir tanesi. Harika parçaları var ama eskilerin tadından da yenmiyor gerçekten. Nilüfer, bir garip yolcuyum diyecek. Gerçeğe ne denir?

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com

0: Lezzetin alası burada.
1: Zerda Gold Mannheim, sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevke uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde. İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarı Soy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarı Soy Steak and Kebab House'da. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

Şimdi herkesin cebinde taşıdığı ama bazen ne kadar önemli olduğunu unuttuğu bir konuya geliyoruz. Telefon güvenliği. Brezilya'da telefonu çalınan bir çiftin hesabından çok kısa sürede yaklaşık 30 bin euro çekildiği aktarılıyor. Yani mesele sadece telefonun gitmesi değil, telefonla birlikte bankaya, kimliğe ve özel hayata açılan kapının da risk altına girmesi. Telefonlar hayatımızı kolaylaştırdı diyoruz ama artık her şey telefonlarda ve telefonlar çalındığında bu saymış olduğum detaylardaki tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Habere göre São Paulo'da yaşanan bu gelişme telefon çalındıktan sonra hesaplardan peş peşe transferlerin yapılmasıyla dikkat çekici hale geliyor. Bu bize çok basit ama bazen önemli olan ve dikkatimizden kaçan bir konuyu hatırlatıyor. Dediğim gibi telefonlar sadece arama yaptığımız bir cihaz değil artık. Cüzdanımız, anahtarlarımız, kimliğimiz ve bazen bütün hayatımız olmuş durumda. O yüzden birkaç küçük önlemle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Telefonunuzu korumak adına mesela bir ekran şifresi koyabilirsiniz. Telefonunuzun şifresi güçlü olsun ve bu sizin için koruyucu olabilir. Ya da anahtar kodlar, çift onaylı kodlar hem mail adresiniz için hem banka hesaplarınız için hem de detaylı bilgilerin yer aldığı telefondaki bütün uygulamalar için olması gereken bir şey. SIM kart ve bankalar için de acil iptal numaraları da sizin güvenliğiniz için değerli.

0: Takiler, şeytan tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Brezilya'da telefonu çalınan çiftten öğrenmemiz gereken bir şey var. Aslında bugünün küçük hayatı kolaylaştıran sorusu şu olsun sizler için. Telefonum çalınsa ilk 5 dakikada ne yapacağımı biliyor muyum? Bunu bilmek panik anında hayatınızı kurtarabilir. Küçük önlemler var. Telefonunuzun şifresini güçlendirin. Banka uygulamalarında çift aşamalı güvenlik açık olsun. SIM kart ve bankalar için acil iptal numaraları bir yerde kayıtlı olsun ve seyahatte telefon elde açık şekilde uzun süre kullanılmasın. Tantaşçı ve Ramun çaldılar diyecek, sonrasında reklam aramız var.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Değerli dostlar, bugünün iki farklı başarı hikayesini sizlerle konuştuk ve tekrar hatırlatmakta fayda var. Bir anda siyasette tarihi bir görevle Cem Özdemir, Almanya tarihinde önemli bir başarı imza attı. Diğer yanda çöl sıcağında yüzlerce kilometre koşan Arda Saatçi, alanları bambaşka ama ikisinin de ortak bir tarafı var. Biri siyasi ve toplumsal bir yolun sonunda önemli bir göreve geliyor. Diğeri fiziksel olarak yüzlerce kilometre koşuyor. İki ismi tekrar etmekte fayda var. Cem Özdemir ve Arda Saatçi, Almanya tarihinde bizim göğsümüzü kabartan iki önemli isim. Ama aslında başarı dediğimiz şey çoğu zaman böyle değil mi? Sizler de bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Dışarıdan bir an gibi görünür ama bir haber başlığı olur, bir fotoğraf olur, bir alkış olur. Ama arkasında yılların emeği, çabası, tekrarı, sabrı ve mücadelesi vardır. Tabii ki o yola taş koymak isteyen insanlar da her zaman olduğu gibi karşılarına çıkmışlardır ama bazen insanlar sadece varış anını görür. Oysa o karakteri yapan şey yolun kendisi, verdiği mücadeledir. Buradan gönülden Cem Özdemir'i ve Arda Saatçi'yi başarıları için tebrik ediyorum.

Başarı yolculuğunda karşımıza gerçekten en yakınımızdan darbe vurabilecek isimler, insanlar çıkabiliyor. Bir ego yarışı nedeniyle sizi saldırının merkezine koyabiliyorlar ama aslında onları bu şekilde provoke eden sizin başarılarınız ve bu bir ego çatışmasına dönüşüyor. Ama siz düşmanlarınıza hiç takılmayın. Onlar sizin gitmeniz gereken yere gitmeniz için motive ediyorlar aslında. Yani bir araçlar. Siz yapmanız gereken şeye odaklanın. Onları da Allah'a bırakın. Hande Yener ve Madrigal geliyor. Ego diyecek.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com Hilfe für Mitmenschen.
1: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaştrasse 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
2: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı gazandibidir.
3: Ne kadar güzel.
2: Devamı daha güzel.
4: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
5: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye

0: Memleketin yeni adresi. R35 Mannheim.
1: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Değerli dostlar, bugün resmi tatil, Babalar Günü, Father Tag aynı güne denk geliyor ve bu da Almanya'da parkların, yürüyüş yollarının, şehir merkezlerinin ve bazı ulaşım noktalarının daha hareketli olabileceği anlamına geliyor. Berlin'de gökyüzü bayağı hareketli. Her 5 dakikada bir yağmur yağıyor, güneş açıyor. Yağmur yağıyor, güneş açıyor. Gökyüzü de yeryüzü gibi hareketli. Özellikle toplu taşımada kalabalık, şehir merkezlerinde yoğunluk, açık alanlarda gruplar halinde kutlamalar olabilir. Yanınızda çoluk çocuk varsa gözünüz biraz daha açık olsun. Araba kullanıyorsanız trafik ve park sorununa da hazırlıklı olmakta fayda var. Telefon, cüzdan ve çanta konusunda da kalabalık yerlerde dikkatli olun. Size de söylediğim gibi Brezilya'da bir çiftin telefonunun çalınmasıyla banka hesapları boşaltılıyor. Dolayısıyla artık telefonlar bizim her şeyimiz. Ama bütün bunların yanında günün güzel tarafını da unutmayalım. İnsanlar dışarıda, hava alınacak, arkadaşlarla buluşulacak, aileyle zaman geçirilecek bir gün. Tabii sizden güzel mesajlar da geliyor. Babalar Günü nedeniyle Kaptan Mehmet abimiz yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Arda Eşber kardeşim. Yeni açtım, yine sesini duyunca rahatlatıcı bir ses tonun var. Sağ olasın, iyi ki Metropol FM'desin. Cem Özdemir kardeşimiz. Yıllar önce babası, annesi Almanya'ya gelmişler. Aynen bizim gibi Gastarbeiter olarak. Ve şimdi diyorlar bir işçi çocuğu olarak bu başarıyı elde etti. Aynı zamanda eşiyle beraber, Filiz Hanım'la beraber 40. yıllarını kutluyorlar. Sıradaki şarkı da onlara ve Babalar Günü için yazan herkese gelsin. Ben Deniz söylüyor, güzeller güzeli.

Değerli dostlar, saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Metropol FM'de Perşembe akşamına doğru birlikte ilerliyoruz. Ben Arda Eşberk. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'desiniz. Bu son saatte biraz daha hafifleyeceğiz. Magazin, kültür, günün ilginç notları ve kapanışa doğru iyi hissettiren küçük mesajlar var sizler için bu yayın saatimizde. Günün temposu yavaş yavaş akşama dönerken biz de müziğin içinde biraz nefes alacağız sizlerle birlikte. Çayınız, kahveniz, yolculuğunuz ya da evdeki hazırlığınız varsa Metropol FM size eşlik etmeye devam ediyor. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden ve sizden gelen isteklerle, yorumlarla tabii ki yayınımıza en güzel anlarla devam ediyoruz. Güzel bir şarkı gelecek. Mabel Matiz, "A Canım" diyecek. Benden siz canlara gelsin.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Emre Fel gelecek, bir güldün diyecek, sonrasında reklam aramız var.

kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Hepsi burada.
1: Zerda Gold Mannheim, sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevke uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.
2: AS Küchenwelt'te 12. yıl kampanya.

0: Geschmack sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Ludwigshafen und Mannheim, aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete lezzet kattık.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.
3: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarısoy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarısoy Steak and Kebab House'da. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.

Şimdi biraz bu da mı oldu dedirten bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Rockstock'ta bir S-Bahn treninde çıkan tartışma oldukça sıra dışı bir kavgaya dönüşmüş. Çünkü tartışan taraflardan biri yanında taşıdığı tavayla karşı tarafa saldırmış. Evet, doğru duydunuz, bir tavayla, yani Yasemin Yalçın'ın tiyatrolarında, parodilerinde gördüğümüz bir olay. Tavayla karşı tarafa S-Bahn'da saldırılıyor. Evet, yanlış duymadınız. S-Bahn. Tartışma ve tava aynı haberin içinde. Habere göre olay sabah erken saatlerde yaşanıyor ve tartışma büyüyor. İki kişi de yaralanıyor tabii ki ve polis de bu olayla ilgili bir tartışma başlatıyor. Tabii işin eğlenceli gibi duran tarafı da bir yana, toplu taşınmada gerginliklerin bu noktaya gelmesi Almanya açısından düşündürücü. Bazen hepimiz yorgun, stresli, uykusuz ya da gergin olabiliyoruz. Ama insanın öfkesi yanında taşıdığı en tehlikeli eşya haline gelmemeli. Öfkemizin bedelini karşı tarafa ödetmek zorunda değiliz. Bugünün küçük şehir hayatı sorusu sizler için şu olsun. Bir tartışmayı kazanmak mı daha önemli, yoksa kendinizi kaybetmemek mi?

Anlayacağınız toplu taşımada biraz sabır, biraz mesafe, biraz da sakinlik herkese iyi gelebilir. Metropol FM'de biz tavaları mutfakta, tartışmaları da mümkünse düşük sesle bırakalım ve müzik yolculuğumuza devam edelim. Nazan Öncel'in güzel bir şarkısı gelecek, beni hatırla diyecek. Belki de ilk hatırlamamız gereken kişi bu dönemlerde kendimiziz.

şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden diyoruz ama tam bu şarkı gerçekten sahneler için hazırlanmış olan bir şarkı. Türkiye'de fenomen olan dizi Kavak Yelleri gençliğin hikayesini anlatıyordu ve Pinhani'nin bu parçası her çaldığında diziyi hatırlarım. Hele bir gel diyecek Pinhani. Sonrasında kısa bir reklam aramız var ve haberlerde Mustafa sizlerle.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online

0: bol şanslar diler.
1: Metropol FM gündemi.
2: Almanya'da uzman doktora gitmeden önce aile hekimi modeli tartışılıyor. Plana göre yasal sigortalı hastalar önce aile hekimine gidecek, uzman doktora sevk gerekip gerekmediğine aile hekimi karar verecek. Amaç gereksiz muayeneleri azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşme için dünya bu buluşmaya bakıyor dedi. Trump'a teknoloji şirketlerinin üst düzey yetkilileri de eşlik ediyor. Trump Çin pazarının ABD şirketlerine daha fazla açılmasını isterken Alman ekonomisi de iki ülke arasındaki gerilimin azalmasını umut ediyor. Rusya, Ukrayna'ya gece saatlerinde yüzlerce drone ve füze ile saldırdı. Ukrayna ordusu en az 675 drone ve 56 füzenin kullanıldığını açıkladı. Başkent Kiev'de bir kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Kharkiv, Odessa ve Sumy bölgelerinde de ağır saldırılar bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek. İki liderin daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Değerli dostlar, bugün yayında birçok farklı sahneden geçtik. Almanya'da resmi tatil ve babalar günü havası, siyasette temsil duygusu ve Cannes'ın sinema ışıkları, Demet Özdemir'in zarif magazin sahnesi ve Arda Saatçi'nin Cem Özdemir'in önemli başarıları, büyük dayanıklılık hikayeleri, hepsi tabii ki bir de şehir hayatının dikkat isteyen küçük ama önemli detaylarını bugün sizlerle yayın içimizde paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bütün bu başlıklar aslında bize aynı şeyi söylüyor. Hayat tek bir türden oluşmuyor, tek bir düzeni yok. Bazen haber, bazen magazin, bazen de spor, bazen sinema, bazen de küçük bir uyarı hayatın içinde, ama hepsinin içinde tabii ki bizler varız. Seçimlerimiz, yolculuklarımız, görünme isteğimiz, başarma arzularımız ve bazen sadece güvenle eve dönme ihtiyacımız da hayatın dinamikleri içinde. Bu yüzden ben her habere biraz da bir sahne gibi bakmayı seviyorum. Çünkü her sahnede bizden küçük bir an var. Değerli dinleyenler, bugünün iç pusulası, bugün hangi haber size daha fazla dikkat etmeniz gerektiğine dair bir bilgi verdi? Hangisi sizi motive etti? Ve Topal FM'de bu tarz içeriklerle her zaman var olmaya, sizler için bir bu arada olmaya, burada olmaya, bilgi paylaşmaya devam edeceğiz.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Blok 3 kusura bakma diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Takiler, şeytan tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
4: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaş Trase 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
5: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
6: Ne kadar güzel.
5: Devamı daha güzel.
7: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
8: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
9: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların

Metropol'ün yeni adresi. R35 Mannheim. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

Hayat bir labirent, kim kahraman çıkar bu pelerini dediğimiz bir şarkı dinledik. Hadise ve Motive labirent parçasını sizler için seslendirdiler. Şimdi bu labirentten çıkmayı başaran bir kahramanın hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Gerçekten de insanın helal olsun diyeceği bir başarı hikayesi. Berlinli ekstrem sporcu Arda Saatçi adaşım, Amerika'da Death Valley'den Santa Monica'ya uzanan yaklaşık 600 kilometrelik ultra koşu mücadelesini tamamladı. Düşünün, çöl sıcağı, uykusuzluk, ağrı, yorgunluk ve kilometrelerce süren bir yol ama başarısıyla göğsümüzü kabartıyor. İlk hedef bu mesafeyi 96 saatte bitirmekti. O hedef tam olarak tutmadı ama asıl hikaye de burada başladı. Çünkü Arda Saatçi durmadı, devam etti. 604 kilometreden fazla yol kat ederek Santa Monica Pier'e ulaşmayı başardı. Bazen başarı planladığın saatte varmak değildir. Bazen başarı plan bozulduktan sonra da yola devam etme başarısı göstermektir. Ve bu hikayeyi binlerce insan canlı takip etti ve sosyal medya hesaplarından da birçok insan Arda'nın başarısını paylaştı. Çünkü insanlar sadece bir koşu izlemedi. Bir insanın sınırlarıyla nasıl yarıştığını, mücadele ettiğini de görme şansına sahip oldu ve yarışmanın sonunda Arda annesiyle bir dondurma yeme sözü vermişti ve dondurmayı da beraber yediler. Arda'yı gönülden tebrik ediyorum. Kim ne derse desin, Ayşe gelecek, siz yolunuza devam edin. Bırakın onlar konuşsun.

0: seninle sevgilin. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak, bence sana

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: İşte kampanya. Herkes dönere doysun diye Sarısoy Steak and Kebab House'dan fırsat. Tavuk döner sadece 3 euro, steak döner sadece 5 euro. Kısa bir süre için sadece Sarısoy Steak and Kebab House'da. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
2: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
6: Metropol FM Özel Dosya.
7: Değerli dinleyenler, Almanya'da Christi Himmelfahrt dini tatil günü öncesinde otoyollarda yoğunluk alarmı verildi. Otomobil kulübü ADAC özellikle bugünlerde trafiğin yılın en yoğun günlerinden biri olabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. Birçok kişi Himmelfahrt tatilini fırsat bilerek kısa seyahat planları yapıyor. Bu durum özellikle ülke genelinde otoyol ve ana arterlerde ciddi yoğunluğa sebep oluyor. Geçtiğimiz yılda Himmelfahrt öncesindeki çarşamba günü yılın en fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı gün olarak kayıtlara geçmişti. ADAC yetkilisi Thomas Müta özellikle sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun arttığını ve gün boyunca devam edebileceğini, trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimlerinin özellikle bu tatil günlerinde öğle ve akşam saatlerine kadar uzanabileceğini söylüyor.
8: Am Donnerstag wird es schon etwas besser. Allerdings kann es hier auch vormittags noch zu Staus kommen. Freitag und Samstag ist die Lage auf den Autobahnen eher entspannt und den Rückreiseverkehr, den haben wir dann ab Sonntagmittag.
7: Yetkili özellikle büyük şehirleri birbirine bağlayan ana otoyollarda ve tatil bölgelerine giden güzergahlarda yoğunluk yaşanacağını vurguluyor. Sürücülerin özellikle bu bölgelerde çok daha dikkatli ve sabırlı olmaları isteniyor.
8: Betroffen sind vor allen Dingen die Hauptreiserouten in Richtung deutsche Nord- und Ostseeküste, also zum Beispiel die A1, die A2 oder die A7. Und wenn wir weiter in den Süden gucken, dann unter anderem die A8 zwischen München und Salzburg oder auch die A96 München-Lindau. Und wer durch den Westen fährt, zum Beispiel in Richtung Niederlande, der muss sich insbesondere auf der A3 auf viele Staus einstellen.
7: Uzman ayrıca trafik sıkışıklığında otoyoldan çıkıp alternatif yollara yönelmenin her zaman kazandırmadığını hatırlatıyor. Landstraße yani yan yolların da yoğunlaşabileceği ve sürücülerin bu durumda çok daha fazla zaman kaybedebileceği ifade ediliyor.
8: Von der Autobahn abzufahren und über Landstraßen und Dörfer zu fahren, das bringt in der Regel nur selten einen Vorteil, denn oft sind auch die Ausweichstrecken schnell überlastet. Sie sind für so viel Zusatzverkehr gar nicht ausgelegt und dann steht man an Ampeln, an Kreisverkehren, dort bilden sich lange Rückstaus und am Ende ist man doch auf der Autobahn schneller. Deswegen unser Tipp, erst ab einer Vollsperrung oder aber bei Staus von mehr als 10 Kilometer Länge lohnt es sich in der Regel von der Autobahn abzufahren.
7: Değerli dinleyenler, Christi Himmelfahrt dini tatil günü öncesinde Almanya'nın birçok otoyollarında yoğunluk alarmı veriliyor. Otomobil kulübü ADAC özellikle bugünlerde trafiğin yılın en yoğun günlerinden biri olabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. ADAC mümkünse yolculukların akşam saatlerine ertelenmesini öneriyor. Böylece yoğun trafikten kaçınmanın mümkün olabileceği belirtiliyor. Şimdiden izine çıkacak olan herkese iyi tatiller, sağlıklı günler diliyoruz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
6: Metropol FM Özel Dosya.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Metropol FM gündemi.
1: Almanya'da uzman doktora gitmeden önce aile hekimi modeli tartışılıyor. Plana göre yasal sigortalı hastalar önce aile hekimine gidecek, uzman doktora sevk gerekip gerekmediğine aile hekimi karar verecek. Amaç gereksiz muayeneleri azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, görüşme için dünya bu buluşmaya bakıyor dedi. Trump'a teknoloji şirketlerinin üst düzey yetkilileri de eşlik ediyor. Trump, Çin pazarının ABD şirketlerine daha fazla açılmasını isterken, Alman ekonomisi de iki ülke arasındaki gerilimin azalmasını umut ediyor. Rusya, Ukrayna'ya gece saatlerinde yüzlerce drone ve füze ile saldırdı. Ukrayna ordusu en az 675 drone ve 56 füzenin kullanıldığını açıkladı. Başkent Kiev'de bir kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Kharkiv, Odessa ve Sumy bölgelerinde de ağır saldırılar bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek. İki liderin daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. Help-Dunja.com. Hilfe für Mitmenschen.
1: Angus Kebab Restaurant.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebab Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
6: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
7: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
8: Metropol FM, senin radyon.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Şu anda Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz. Müziğimizin en sevilen nostaljik şarkıları sizlerle.
1: Geçiyor bak yıldızlar, bir manzara önümüzde.

0: Coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

kaçtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Cebimde inanmışlıklarım, sen yarım bırakmıştın kadın. Tutunur bir merhamet sesime, affım bir enkazdan ağır.
1: Bağırsır sevdim hep sır, duyan olmadı kalan olmayı. Tercih etmedim aşk

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.